just got to meet her, you know, to see her, Nasıl dokuz kaçı bir amacı notu şekilsi Kadın tam deriz hatta ucu değil Gece uyurum, sıra diyemez yüksek Şu rekord şu değil